Aşkım inan başka, değişmem seni başka aşka. Bambaşkasın sen bambaşka, canım inan her şeyde.

senle denen sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer,

sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo F.
1: Sordum bebin ne haber? Dedim ne fark eder? Bir kahveye gelir miyim? Olur e fark eder. Aman canım.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

olmasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik

0: PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S.
1: Ah rananin rananin arayra, yakalım mı

Radio S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.
4: Radyo S.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
6: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
7: Namütenayi muhabbet. Bursa Radio S.

0: Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de en amütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz diyeyim, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Pek çoğumuz için hafta sonu tatili kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur lan. Aklım biraz cumaya git yalnız ha. Umuyoruz efendim planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Gelin iki saati paylaşalım, sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radyo S.

işten çıkartılma sebebi. Çay bardağını masaya sert koymak. Evet, kovuldu. Mahkemeden emsal karar çıkmış. Nedir efendim bu, normal hani her... Ha, bir garson için galiba bu. 10 yıl çalıştığı restorandan çay bardağını masaya sert koyduğu ve iş arkadaşıyla tartıştığı gerekçesiyle... Şimdi abimiz de biraz gerginmiş belli. İşten çıkarılan garson için bölge adliye mahkemesi emsal nitelikli bir karara imza attı. Bakalım neler var. Efendim tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan... Şimdi işten çıkarma olabiliyor. Bu her yerde yaşanabiliyor maalesef. Bunun sebebi de önemli. Hani pat diye birini çıkarttığın zaman olmaz. Yani geçerli bir sebebi olması gerekiyor. Ne bileyim işte hani küçülme sebepleri denebiliyor. Ekonomik zorluklar denebiliyor. Veya işte çalışma disiplini falan filan. Ama buralarda da biraz adil olmak gerekiyor. Garson, bakınız tam 10 senedir çalıştığı restorandan kovulan garson iş mahkemesinin yolunu tuttu. Davacı iş sözleşmesinin haklı veya geçerli bir nedenle neden olmaksızın feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğinin tespitiyle işe iadesine karar verilmesini talep etti. Davanın reddine karar verilmesini istedi. İş mahkemesi davanın reddine karar verildi. Karara karşı süresinde davacı avukatı istinaf kanun yoluna başvurdu denmiş. Tamam, çok fazla teknik detaylara girmiş. Geç abi, onları biz anlamıyoruz ki. Hani avukat falan olsam bileyim konuyu da. Bana sen normal vatandaşım. Hani anlayacağım türden gel bana. Efendim dava dosyası 6. Hukuk Dairesi önüne gelmiş. Patronla işçi arasındaki her sözlü tartışmanın işten çıkarmayla sonuçlanamayacağına dikkat çekilen kararda. Davacıyla alakalı 10 yıla yakın süre zarfında sadece 2 olaya ilişkin olarak iş yeri şikayet ve savunma dilekçeleri bulunduğu hatırlatıldı. Hani 10 yıl boyunca 2 defa böyle bir gerginlik olmuş, savunma istemişler. Bunlar da tabii risklidir. Yani hani iş yerinde pek tartışmayacaksın abi. Böyle biraz rahat olmak gerekiyor yani. Bunu söylüyorum ama... hani sadece söylüyorum ya. Temennimiz bu yönde. Öyle söyleyeyim. Bu olaylardan birinin davacının çöpleri topladığı sırada gerçekleştiği ve hak düşürücü ile makul sürelerin geçtiği dikkate alındığında bahsi geçen olayın haklı veya geçerli feshe konu edilemeyeceği vurgulandı denmiş. Tamam. Ne oldu, bitti mi, bu kadar mı yani? Şurada uzun bir şey var. Şurasını bir özetleyecek olursak. Diğer olayınsa davalı tanığı Murat isimli çalışanın şikayet dilekçesinde... Belirttiği üzere davacının çay servisi yaparken bardağı masaya sert şekilde vurdu ve boş bardağı sürükleyerek aldı. Oo abi, şimdi ama şu da var. Tamam, hani çok basit bir şey gibi görüyoruz ama burası bir iş yeri. Hani böyle çay olayı şey değil yani, dur ben sana çay getireyim, al bu çayı lunch diye böyle masaya koyma değil. Hani müşteri falan var. Diğer çayı oradan alıyorsun böyle sürüye falan filan. Sanki hani böyle müşteriye şey gibi, yani ne işin var burada? Bu kısmı gayet kibar, gayet nazik bir şekilde iletiyorum efendim. Fakat şöyle, ayrıca davacıyla yaşanan tartışmadan da bahsedildiği görülmüştür diyor savunmada. Davacının söz konusu olayda hakareti veya fiziki müdahalesi olduğuna dair herhangi bir savunma veya ispat bulunmadığı gibi davacıyla yaşanan sözlü tartışmanın başlı başına geçerli bir fesih nedeni de oluşturmadığı ortadadır. Abi şimdi bu çayı kimi öyle bıraktılar ya masaya? Servisteyken diyor herhalde müşteriye, değil mi? Şimdi zaten hani patrona da öyle bırakılmaz o çay. Düşün, çayı almışsın, patrona gidiyor masaya löp diye koyuyorsun. Masadaki boş bardağı böyle gürültülü bir şekilde... O yapılmaz patrona. Hani bütün haklı sebeplerinin haksız olduğu andır o an itibariyle. Ayrıca bahsi geçen bu olay nedeniyle davacıya yazılı uyarı ve benzeri cezalar verilebilecekken... feshin son çare olması ilkesine de aykırı bir şekilde davacının iş sözleşmesinin feshedilmesi de ölçülü değildir diyor. Ha, önce diyor hani uyarırsın, bak kardeşim yapma böyle, hani bak müşteri var... Hani olmuyor, iyi gitmiyor, yanlış anlaşılıyor falan filan. Hani diyor ki böyle bir uyar diyor. Eğer bu uyarılar karşı hala devam ederse diyor, yani bir şey yapacaksan ya, mantıklı. Sonuç olarak baktığımızda davacı vekilin istinaf başvurusunun kabulüyle iş mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne, davalı tarafından gerçekleştirilen feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir deniyor. Tabi bu işe iadelerde tekrardan bir çalışma durumu, evet böyle bir hakkı oluyor ama o iş daha çok biraz böyle, nasıl derler, tazminat konusunu daha böyle çözebilmek için. Yani
Ondan sonra o işe iade, evet doğru, işe dönüyorsunuz. Ama tam da öyle dönmeden denmiyor. Yani yaşayanlar daha iyi bilirler. Varsa yaşayanlar hatta anlasın. Hani hakların kaybolmaması üzerine. Ha böyle dersek daha doğru olacak. Neyse. Yani dediğimiz gibi evet, mahkeme diyor kardeşim tamam, evet burada bir kusur olabilir. Masaya çayı sert bir şekilde bırakmış olabilir ama bunun için uyaracaktım. Sözlü konuşacaktım falan filan, devam ederse. Sen böyle yapmadan direkt olarak işten çıkarmaya gitmişsin. Olmaz o iş öyle diyor. Mahkemenin kararı bu yönde. 10.25 saatler. Merhaba Mahmut Bey. Hadi bakalım neler oluyor dünya genelinde, öğrenelim sizinle birlikte. Saygılarımla demiş sevgili Aynur. Hoş geldin. Selamlar olsun. Şeyda kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir gün diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Sıcak bir haftadayız yine. Bugün böyle bir 35 dereceleri göreceğiz, haberiniz olsun. Devamında da yine 33-34'lerle devam edecek. Yani salı gününe kadar herhangi bir yağış falan yok. Onu da belirtelim sizlere. Bir adet Demet Sağroğlu, Çağan Şengül dinleyelim. Güzel bir şarkıydı bu, yeniden düzenlendi. İhanet ettin, sonra buradayız.

0: Demet Sağroğlu, Çağan Şengül, İhanet Etti radyonuzdaydı. Efendim, bu aralar iş görüşmesine gitmeyi planlayan var mı aranızda? Varsa birkaç önerimiz olacak. İş görüşmesine giderken sakın bu rengi giymeyin denmiş. Peki hani insan kaynakları falan buna dikkat ediyor mu hakikaten? Böyle bir renk ayrımınız var mı? Var mı efendim aranızda insan kaynakları da çalışıyor olup dinleyen? Hani böyle gelenlere mesela bakıyorsunuz, ha bu rengi giymiş abi, olmaz be. Tabii şimdi hani işe göre bazı olmaz renkler olabilir. O an mesela veya olmaz modeller. Kıyafet modeli. Tabii ona biraz dikkatli gitmek gerekiyor ama renklere de dikkat edin diyor efendim. Uzmanlar elenme riskine karşı uyardı diyor. Bak hani sizin burada kariyeriniz, CV'niz falan önemli değil. Giymiş olduğunuz kıyafetin rengi. Hani geçmiş mesleki tecrübe, onlar önemli değil. Ne olacak onlardan? İş başvurusuna giderken giyilen kıyafetin renk tercihinin etki oluşturduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. İş arayan gençlere iş başvurusuna giderken kahverengi yerine lacivert renkli kıyafetler giymeleri tavsiye ediliyor demiş. Bak kahverengiyle gitmeyi düşünüyorsanız sevgili dinleyenler, yapmayın. Lacivert iyidir, güven verir, sakinlik verir. Kimmiş bu? Amasya Üniversitesi'nden pazarlama ve reklamcılık uzmanı öğretim görevlisi Banu Özgür Kargın. Kahverenginin yeniliklere direnç gösteren, değişime kapalı ve risk almayan kişilerle bağdaştırıldığını belirterek iş başvurusunda bulunacakların şanslarının artması için olumlu bir algı oluşturan lacivert renkli kıyafet kullanmalarını önerdi. Bir de kahverengi biraz da şey ve yaşlı gösteriyor. Şimdi kahverenginin de tabii ki tonu burada önemli ama genel olarak yani kahverengi dediğimizde gözümüze gelen rengi düşündüğümüzde hani kıyafetlerde olduğunda kahverengi bir takım falan yaşlı gösteriyor yani abi. En risksiz renk lacivert efendim. Bakınız, iş görüşmesine girecek olanlar ya da aklınızda bulunsun, bir gün lazım eder. Günümüzde iş dünyasının hareketli insanları tercih ettiğini anlatan Banu Özgür Kargın, kahverengi durağan, anlatıcı değil dinleyici pozisyon oluşturan bir renk. En risksiz renk laciverttir. Lacivert daha bilgili, bilgisini doğru ifade edebilecek bir durum oluşturabilir diyor. Biz iletişimciler olarak renklerin de konuştuğunu düşünürüz demiş. Yani tabii ki önemlidir. Hani sıfır, önemsiz değil. Elbette burada ilk bakılması gereken renk midir yoksa hani tecrübe midir, o tartışılır ama tabii renk de kısmen dikkat edilmeli. Bu yıl kahverengi renk ve kombinlerin moda olmasına rağmen bu durumun iş görüşmesine olumlu yansımayacağını değerlendiren Kargın, siz iş başvurusuna giderken üzerinizde taşıdığınız renklerle de karşı tarafa bir mesaj veriyorsunuz. Çok donanımlı olabilirsiniz. O işe uygunluğunuz da söz konusu olabilir. Sözsüz olarak verdiğiniz mesajlar da görüşmelerde etkili olabiliyor. O yüzden gençlerimizin iş görüşmelerinde diğer olumlu özelliklerini perdelememesi için daha vizyoner renkleri kullanmalarını öneriyoruz şeklinde konuştu. Tabii şimdi hani çok dolu birisi ise de yani eğer karşısında ciddi bir insan kaynakları varsa, hani insan kaynaklarıyla görüşüyorsa eğer, bilmiyorum yani kimle görüşülüyor. Hani onlar da işini ciddi yapıyorsa, o kusura bakmasın ama bu kadar dolu bir kariyer varken o rengi de ön plana tutup kahverengi giymiş bu olmaz demezler diye düşünüyorum. Derlerse de o birimi tekrar bir düşünmek lazım. Yani patron yerinde olsam, ulan bu adamı niye almadınız işe? Vallahi işte kahverengi giymiş. Yani onca dolu bir kariyer varken lacivertle pekiştirmesini beklerdik, kahverengi gelmiş, o yüzden eledik dediğini düşün. Budur efendim. Evet, renklerin hiç önemi yok mudur? Elbette vardır. Hani böyle daha böyle bir enerji gösteriyor sizi. Hani böyle kahverengi, evet. Hani ilk aklımıza gelen ton, kahverengi tonunu düşündüğümüzde şimdi yaşlı da gösteriyor yani. Yani işin o tarafı da yok değil. 10.33 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası. Bak ilk haberde işten çıkardık, ikinci haberde tekrardan işe soktuk farkındaysanız. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim.
1: Bursa Radyo S.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org. Bu hilal sensiz
5: olmaz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
7: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, Nami Tenay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakşan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve bakınız, o alışkanlık beynimizi mahvediyormuş diyor. 98 binden fazla kişinin verileri incelendi. Ben de şunu anlamıyorum, niye 100 bin değil? Ne bileyim, ya da 90 bin değil, niye 98 binde bırakıyorsunuz? Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı efendim. Neymiş bu? Kısa video akımları, hayda. İzliyoruz biz onları, kaydıra kaydıra geçiyoruz öyle. Sadece zamanınızı değil diyor bak, zihinsel kapasitenizi de tüketiyor olabilir. Aman, olabilir edebilir. Tüketmiyor. Tabii ne izlediğiniz de orada bence önemli. Benim daha çok böyle komik şeyler mesela. Öyle kedi videoları falan, bayılıyorum zaten onlara. Saçma sapan o sakarlık videoları. Onlar geldiği zaman vallahi kaydırmadan izliyorum yani. Kısa video paylaşımına odaklı. Evet, kısa video da paylaşıyoruz. Yani hem ben kendim paylaşıyorum sosyal medya hesaplarımdan, hem de paylaşılmış olanları. Birkaç esir aldığım arkadaş var. Var değil mi onlardan, sizde de mesela? Herkes de vardır. Hani çok sık görüşmesen bile hatta bazılarıyla, sürekli böyle bir Reels paylaşma. O sana gönderir, sen ona gönderirsin. Öyle hep şeydir, sohbet yoktur arada. 98 binden fazla kişinin verileriyle gerçekleştirilen dev bilimsel araştırma, kısa video paylaşımına odaklı sosyal medya platformlarının yoğun kullanımının. Ha işte Instagram'ı diyor, TikTok diyor, Facebook diyor, YouTube diyor, hepsinde kısa video var. Yoğun kullanımının beyni doğrudan olumsuz etkilediğini kanıtladı. Araştırma sonuçlarına göre ekran başında geçirilen her dakika odaklanma gücünü zayıflatırken oto kontrol mekanizmasını da alt üst ediyor. Bakınız ne gibi detaylar var sevgili dinleyenler. Hani sürekli böyle bir elde telefon, sosyal medyada Reels geziyorsanız ondan bahsediyor. Böyle ara ara izlemekten değil. Ya benim bir arkadaşım var, bak hiç abartmıyorum bunu. Reels izlerken adam uyuyakalıyor ya. Abi izleye izleye adam bak akşam belli bir saatten sonra sosyal iletişimi kesiyor. İzleye en son bir tanesi uyuyakalıyor gidiyor. Sosyal medya uygulamalarının hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte parmak uçlarımızda akan sonsuz bir içerik havuzuyla yaşıyoruz. Günlük stresimizden kaçmak ya da birkaç dakikalık boş vakti değerlendirmek için başvurduğumuz bu hızlı tüketim mekanizması dışarıdan zararsız bir eğlence gibi görünse de beynimizin çalışma prensiplerini kökten değiştiriyor. Tamam, neler yapıyor onlara bak. Oo, bu kadar ağır mı ya? Zihinsel yavaşlama ve bilişsel gerileme. Yani altı üstü iki video izliyoruz be. Gerçi bunu ama çok izleyenler için söylüyor. Bak, en çarpıcı bulgu, kısa formatlı videoları yoğun bir şekilde tüketen bireylerin genel bilişsel performanslarında net bir düşüş yaşanması oldu. Sürekli olarak yeni, renkli ve birkaç saniyelik görsel uyarılara maruz kalmak beynin derinlemesine düşünme ve bilgiyi işleme yeteneğini sekteye uğratıyor diyor. Dikkat süresinin kısaltılması ve odaklanma güçlüğü. Biz orada kedi izliyoruz sanıyoruz ama bak arka planda beynimizde neler dönüyor. Saniyeler içinde değişen video akışları beynimizi sürekli olarak ani bir ödül ve yenilik beklentisi içine sokar. Bu durum zihnin tek bir konuya, kitaba, ders çalışmaya veya uzun bir işe odaklanma kabiliyetini zamanla köreltir. Evet, Reels bakmaktan iş yapmayan var. Var ya, mutlaka çevrenizde vardır, bizde de var. Telefon açık, sürekli Reels kaydırıyor. Sonra müdür gelince... Başka neler var mesela? Dürtü kontrolünün zayıflaması ve oto kontrol kaybı diyor mesela. O derece mi ya? Her ekran kaydırmada salgılanan anlık dopamine alışan beyin isteklerini erteleme ve kendini frenleme becerisini kaybetmeye başlar. Şımarıyor yani. Yani erteleme falan yok. Araştırmada en güçlü olumsuz bağ bireylerin dürtülerini yönetme kapasitelerinde tespit edilmiştir demiş. Başka ne var? Ruh sağlığı ve zihinsel sağlık üzerindeki yansımaları. Bu kadar her şeyi etkiliyor mu? Kısa videoların zihinsel performansı düşürmesi sadece akademik ya da iş başarısını etkilemekle kalmıyor. Doğrudan bireyin ruhsal dengesini de tehdit ediyor demiş. Zayıflayan dikkat ve otokontrol mekanizması bireyde suçluluk hissi, erteleme hastalığı ve sürekli bir zihinsel yorgunluk tablosu oluşturuyor. Ve günün sonunda dakikalarca, hatta saatlerce kaydırılan o kısa sahneler beynimizi sürekli bir yüzeysel uyarılma durumunda tutarak derinleşme yeteneğimizi elimizden alıyor. Bilim insanlarının ortaya koyduğu bu veriler
dijital mecralarla olan ilişkimizi ve ekran sürelerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğinin en somut kanıtı niteliğinde denmiş. Ama biz çok şey yapmıyoruz yani onu. Ama bilim insanları bu şekilde uyarıyor belki ama biz o hani aman çok da önemsemiyoruz yani. Çünkü sürekli mesela elde telefon o Reels video kaydıranlar bu durumun böyle olacağını, böyle olduğunu biliyor. Bildiği halde buna devam ediyor. Hal böyle olunca da hani sen şey desen kardeşim bak erken öleceksin desen o yine izlemeye devam edecek. Hal böyle yani. 10.48 saatler Radyo S'te. Sevgili Doğan, kolay gelsin, mutlu yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum, hoş geldin. Elinde telefon, kafada Huni ile gezecek duruma getiriyormuş neredeyse diyor. Hemen hemen. Hemen hemen, yani birkaç Reels daha izlersek iş o. Ama abi şimdi izleniyor da yani açıyorsun. Bir de bunların algoritma, işte bak her şey yine bu şeyde, bunların yapay zekalarında kaynaklı. Senin mesela dikkatini çeken bir video denk geldiğinde mesela ondan izliyorsun. Bir tane daha öyle bir video izliyorsun. Ondan sonra diyor ki aa bu bunlardan hoşlanıyor. Arkadaş seri halde hepsini gönderiyor. Seri halde gönderiyor. Sen aa dur ona da bakayım, buna da bakayım derken lan işe geç kalan var ya. Vay arkadaş tatildeydim idare et, bayağıdır yoktum diyor. Vay gözümüz yok. Tatilde olanları kıskanmıyoruz, imreniyoruz. Darısı başımıza. Darısı başımıza derken ne zaman? Bir dakika. Hop şuradan hemen takvime açıyoruz. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta da ben öyle mesaj göndereceğim. Bir süre idare edin diye. Tuvalette uyuyakalan var. Tuvalette telefon da olayı ayrı bir konuşulması gereken konu bence. Özellikle uzun soluklu bir randevu olduysa, olacaksa eğer. Oraya telefonla girip ki o da çok sağlıksız bir durum. Yani her açıdan sağlıksız durum. Yani sadece beyin sağlığı olarak değil. Hem fiziksel sağlık da orada devreye giriyor. Hem de bakteri bir şeyler de giriyor yani içinize. Onu da uzmanlar söylüyor. Tuvalete telefonla girmeyin diye. Dinleyen var mı yani? İbrahim nasıl yani izlemeyelim mi demiş. Yok izleyin izleyin işte şey diyor hani abartmadan. Evet, mutlaka izleyeceğiz canım. Adamlar önce emek vermiş bak dediğim gibi biz de yapıyoruz biz de yüklüyoruz bir sürü. Mutlaka izlenmeli ama işte hani öldürecek kadar değil yani. Efendim bir adet Melike Şahin dinleyelim hemen ardından devam edelim.

Şahin'i canın beni çekti radyonuzdaydı. Hey efendim, devam edelim. Neler var neler yok yine. Efendim, bir hırsızlık olayımız vardı. Dinleyenler hatırlayacaklardır. Bir adam banka soymaya gitmişti. Veznedara, veznedeki çalışana işte bütün paraları doldur dediğinde sonra bir not bırakmıştı. İşte hani bunlara ihtiyacım var, o yüzden çalmak zorundayım. İşsizim, ne bileyim işte falan filan bir sürü şey. Sonra hani bu parayı faizle beraber geri ödeyeceğim diye. Polis yakalamıştı biliyorsunuz. Hani onlara da aynı şeyi söylemişti ama tabii bu ceza almasını engellemiyordu. Efendim, bir vicdanlı hırsızımız daha var. Hırsızın beklenmedik vicdan azabı denmiş efendim. Yeni Zelanda'da. Yeni Zelanda'da yaşayan bir kişi evinin önüne park ettiği aracının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Bu da kötü bari. Vallahi düşün yani hani bütün böyle vicdan hepsini geçti. Sabah uyanıyorsun, Allah kimseye göstermesin diyelim yani, bende dahil. Arabaya gidiyorsun, araba yok. Neyse geçelim. Birdenbire bu kişiyle bir empati kurmaya kalktım da çok yıkıcı. Arabasının çalındığını fark ederek polise başvurdu. Ancak olaydan birkaç gün sonra aracını evinin yakınlarında park edilmiş halde buldu. Yani direkt evini oraya bırakmamış, ara başka bir yerde. Arabasını kontrol ettiğinde şok edici bir detayla karşılaştı. Hırsız torpido gözüne bir özür notu ve bir miktar para bırakmıştı. Notta çok zor bir dönemden geçiyordum. Arabanıza ihtiyacım vardı. Abi mesela çok zor bir dönemden geçiyor olup bir başkasının arabasını çalmaya bir insanın nasıl ihtiyacı olabilir? Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Tam otur evinde. Hani şu olsa, sağlıkla ilgili mesela bir şey olmuş olsa eyvallah. Ama tamam, psikolojiyle alakalı bir şey diye düşünüyorum. Ne olabilir?

O da çok güzel, eğlenceli bir durum. Benim çok hoşuma gidiyor yani bu şekilde böyle bir haber denk geldiğinde okumak. Giderken bir ağaç görüyorlar, orada meyveleri var. Hani dayanamıyor. Kim sor, bakıyor etrafta kimse de yok. Alıyor işte oradan, dolduruyor biraz. Sonrasında oraya para iliştiriyor, not bırakıyor. Hani hakkınızı helal edin falan filan diyor. Ben onları okuyunca çok hoşuma gidiyor. Bu da onun gibi. Sizi zor durumda bıraktığım için üzgünüm. Yakıt masrafı ve küçük bir tazminat olarak bunu bırakıyorum demiş. Paradan bahsediyor. Notta öyle yazıyor. Polis aracın zarar görmediğini ve yakıt deposunun tam dolu olduğunu doğruladı. Ne ihtiyacı olabilir ki, ben hala oradayım. Yani hani bak, para da var. Para sıkıntısı da yok. Acaba sevgilisiyle falan mı şey yapacaktın? Bilemiyorum ki vallahi, hani buluşacaktı. Araba lazımdı. Hani kıza arabam var bak. Böyle bir şekil yaptı da... o da tuhaf. Ne bileyim, enteresan yani. Ama sonuçta güzel olan şey arabayı geri getirmiş. Depo tam dolu. Biraz daha para bırakmış. En azından araba geri gelmiş yani. Efendim, ilk saatin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Bak Doğan da aynı kafadayız galiba. Şey, manitası araban yok, ayrılıyoruz demiştir. Adam da al sana araba demiş. Yani bu geliyor artık insanın aklına yani. Bu nedir? Instagram'da ha bak, bir sürü short video. Aa, konsere gitmiş adam Doğan. Söyledin düz aç konserimi. Yaşıyorsunuz bu hayata. Bak ben evden işe, işten eve bir hayat. Adamlar konser, bir de prodüksiyon yapıyorlar yani. Vay arkadaş vay. Yapınız efendim, yapınız, gözümüz yok. 0-533-155-4000 0-533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir reklam arası, ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Edis Yalancı Şahidim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, neler var neler yok, şöyle bakalım. Bu nedir? Havalimanı güvenliğinde şaşkınlık diyor. Valizden çıkan 50 kiloluk patates tartışması. Ne patatesi çakarında hani? Kilo şeyi var mı onda da? Kilo oranı. Almanya'da, Frankfurt'ta güvenlik taraması sırasında X-ray cihazından geçen büyük bir bavul görevlileri alarma geçirdi. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Abi havalimanı falan filan buralarda çok hani nasıl riskli demeyeyim de. Hani kafada soru işareti, kafada soru işareti yaratabilecek eşyalar taşınmaması gerekiyor. Havalimanı olur, gümrükler olur. Bavulun içinde son derece yoğun ve organik kütleler tespit edildi. Derhal arama masasına alınan bavulun sahibi olan yolcu, endişeli bakışlar arasında fermuarı açtı. Deseydi ya, burada patates var ya. Bavulun tamamının ülkesinden getirdiği özel türde 50 kilo patatesle dolu olduğu ortaya çıktı. Yolcu havalimanı polisine memleketinin patateslerinin lezzetini başka hiçbir yerde bulamadığı için... Oğlum hakikaten böyle mi dedin ya? Bu kadar büyük bir riski göze aldığını söyledi. İyi Allah'tan güvenlik ekipleri, görevlileri patateslerin geçişine izin vermiş. Ya şey de olur abi, kusura bakma, biz bunun tek tek işine bakacağız diye. Havalimanları evet sıkıntı yani, kurallara uymadığın sürece ve orada biraz da dikkat çektiğin sürece neler neler yakalıyorlar zaten. O X-ray'ler falan öyle bizim AVM'lere girişlerdeki gibi değil. Yani zaten içini döküyor, ne var ne yok orada zaten görüyor onu. 11-10 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S 95.6 burası efendim. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız, dediğimiz gibi haftanın sevdiğimiz günlerinden biri. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Dışarıda da gayet güzel bir hava var. Hafta sonu yavaş yavaş ufukta kendini göstermeye başladı. Planlar da kuruluyordur. Umarız planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Bulgaristanlı mı acaba yolcu diye sormuş Aynur. Valla bilmiyorum yani, olay Almanya'da meydana geliyor ama hani yolcu hangi ülkeden söylememişler, yazmamışlar. Patates önemli demiş. Niye Bulgaristan'da iyi midir efendim? Bizim de güya kökler bir taraf Yunanistan, bir taraf Bulgaristan, çok eski ama hani baktığın zaman... Ne gitmişliğim var, ne gör, oho.

Edis'in şarkısı çıktığı zaman son ses açmadan dinleyemiyorum diyor Eda. Güzel ama yani hakikaten şey güzel bir düzenleme. Konser versiyonu bir de. Ki zaten hani konserlerde söylüyor ardından. Bütün Edis konserine gidenlerin herkes de story olarak bunu görüyoruz bu şarkıyı. Yani herhangi bir yerde böyle Edis konserine denk geldiği zaman yayınlanıyor efendim. Bir adet Tarkan dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

0: Tarkan dönmüyor giden radyonuzdaydı. Efendim. Ay, futbol seviyoruz değil mi? Severiz genel olarak. Hani yani kimimiz fanatiktir, kimimiz hani sadece izleyicidir. Ben mesela hani lig başladığı zaman iyi maçlar varsa izlemeyi severim. İşte arda arda oturup hani bu bazen Türkiye'den de olur, Avrupa Ligleri de olur. Bakarım öyle plana programa. Kendimin de bir program yoksa olur mesela maç, hani seri halde maç izleyebilirim. Şimdi artık transfer sezonu falan, artık liglere hazırlanıyor. Avrupa maçları var vesaire falan filan derken takımlar da hazırlıklarını sürdürüyor. Efendim işin içine aşk girdiği zaman çok enteresan şeyler de olabiliyor. Bazen mesela hani futbolcuların özellikle bizim ülkeden gitmek istediklerini okuyoruz, görüyoruz. Nedir, geliyor, istediği gibi bir ortam bulamıyor vesaire vesaire. Çok şey karşımıza çıkıyor. Efendim bu da enteresan bir şey. Bir futbolcu Keita, Kocaeli sporlu. Efendim aşık oldu, kulübü terk etti. Aşk adama neler yaptırıyor bak. Yeni sezon hazırlıkları devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor'a aşk damga vurdu. Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın, Keita biliriz yani mutlaka duymuşsunuzdur, bir kıza aşık olunca takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. Kulüp başkanı Recep Durul, Malili orta saha oyuncusu Habib Ali Keita'nın takımdan izinsiz bir şekilde ayrılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan bakın, Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil yani tabii ki. Buna akıl tutulması diyebiliriz diyerek tepki gösterdikten sonra şunları anlatıyor. Ama abi adam aşık olmuş şimdi de. Hani ne yapabilirsin yani? Deli gönül durur mu? Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Abi tamam hani uzaktan da ilişki yürütülebilirdi. Veya hani evlenip kızı getireydin. Ayrıca Türkiye'de değil yurt dışında bir takımda oynamak istiyorum. Sanki böyle hani aşktan ziyade bu kısım daha mantıklı gibi geldi. Daha doğru gibi geldi. Böyle bilemedim. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaeli Spor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok. Hem belki hani bu ara kızdan da ayrılırsa. Hani yaz aşkıdır falan filan, kısa sürer belki. İftira çıkışı gelmiş bu arada. Keita, Recep Durul'un açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden cevap veriyor. Keita, iftira hiç kimseyi değerli kılmadı ama böyle davranmanın kötü olmayabileceğini düşündüler. Çünkü ben gülümseyen ve mantıklı bir insanım dedi. Abi aşık mısın değil misin onu söyle ya. Keita açıklamanın devamında gerçeği bileceksin. Her zaman yalan söylemekten daha uzun sürer. Artık böyle bir saçmalığın yayılmasına izin veremem. Nezaketin bir zayıflık olmamalı ifadelerini kullandı. Ne anladınız? Abi çıkıp söylesene yani o zaman şey de ya arkadaş aşk meşk yok. Anladığımız kadarıyla verilen sözler vardı tutulmadı falan filan da öyle bir şeyler de yani. Sen çıkıyorsun işte lafı dolandırmışsın yani. Seviyor musun sevmiyor musun abi? Seviyorsan git konuş bence yani. Tamam işte daha önceden hangi takımlarda oynadığından falan filan bahsetmişler. O kısımlar bizi şu an ilgilendirmiyor. Hala daha kız şey de yapabilir ama yani. Kusura bakma ama benim için ne yaptın? Ben takımı bıraktım takımı. Başka ne yaptın? Evet yani çok da böyle aşk gibi gelmiyor bilemiyoruz ama. Açıklamaları da bu kadar fazla döndürmesine gerek yoktu. Ay ay ay ay pekala. Aşk bahane takım seçmek için gitmiş ama gelen teklif de yok. Yani aşk kısmı evet uydurma da olabilir. Sonuçta günümüz teknoloji çağı yani ilişkisi olduğu kızla biraz uzaktan da idare edebilirlerdi. Bunlar da şimdi zaten bu arkadaşların kazandığı paralar bizimkiler.
1: Sevdin demek.
0: Parayı evet. Kıyaslanmayacak derecede fazla. Hani çok rahat böyle ara ara gidip de gelebilirler. Ne olur bir hafta mesela bir sakatlanmış olsa. Hani böyle bir iki haftalık bir tedavi sürecini gerektirecek bir sakatlanma durumu olsa basket işte yani. Pekala. Hadi biraz eskilere gidelim. bir Harun Kolçak dinleyelim efendim. Ondan sonra devam edelim.

Alçak vermem senin radyonuzdaydı. Efendim, ekran karşısında ne kadar vakit harcıyorsunuz? Telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur. En çok ekran süresine sahip olan 20 ülke belli oldu denmiş efendim. Biz de listeliyiz. Küresel araştırma şirketi UMA'nın güncel verileri modern yaşamın en büyük bağımlılığını gözler önüne serdi. Ya artık buna bağımlılık dememek lazım. Bakın bundan 15-20 yıl önce evet bağımlılık demek doğruydu. Çünkü hayatımıza yeni bir giriş yaptı. Hani nasıl kullanacağımızı tam bilmiyoruz. Oraya giriyoruz, buraya çıkıyoruz falan filan. Ama şimdi günümüzde o zamanlar mesela şeydi, klasik mazeret de vardı işte. Yani e-maillerime falan bakıyorum. Abi hangi e-maile bakıyorsun Allah aşkına? Bakıyorum. Şimdi günümüzde bu telefonsuz, tabletsiz olmuyor. O yüzden buna bağımlılık demek çok doğru bir şey değil. Sosyal medyasız olmuyor. Yani sosyal medyada yokum demek dünyanın gerçekliğinden uzaksın anlamına geliyor. Bak eskiden mesela böyle şeydi. Hatta şey falan derdi. Ya Facebook kullanmıyorum falan diye. Böyle bir coolluk belirtisiydi. Şimdi kullanmasan da Facebook'un var. Olması gerekiyor. Artık hani kitleleri yönlendiriyor sosyal medya. Facebook olur, Instagram olur, TikTok olur, X olur. Kız diyorsun, kızmıyorsun. O ayrı bir şey. Bak o tarz, o başka bir şey. Ama hani bunlardan uzak kalmak, dünyanın gerçekliğinden uzak kalmak yani. Yıllar önce var ya, Facebook kullanmıyorum canım ya. Şekilli şekilli şeyler çıkıyordu karşımıza. Günlük ortalama ekran süresinin 6 saat 40 dakikaya ulaştığı araştırmada dünyanın en çok ekran başında kalan 20 ülkesi belli oldu denmiş. Tabii burada da şu da var. Dünyanın her yerinde bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor. Bütün insanlar, bak sen ben de dahil buna. Sorulduğunda işte ekran ne kadar zamanınız işte telefon karşısında geçiriyorsunuz falan. Yani arada böyle ihtiyaç olduğu zaman bakıyorum be. Çok şey yapmam yani falan diyoruz. Yalan. Her fırsatta o telefon elimizde. Yani mesela günde ortalama 6 saat ne kadardı? Bir dakika şurada bakalım. Günde 6 saat 40 dakika demiş dünya genelinde ortalama. Ben sana şunu söyleyeyim. Eğer veriler doğru olmuş olsa en az 10 saat olur. Sabah gözümüzü açar açmaz ilk işimiz telefona bakmak oluyor. Gün boyu bilgisayar karşısında çalışıp akşamı televizyon ya da tablet karşısında bitiriyoruz. Peki bu dijital döngüde dünya genelinde durum ne demiş? Hangi ülkeler? Bakınız. En fazla zamanı Güney Afrika harcıyor. 9.24 saat. Ya 9 saat 24 dakikayla. Ya şöyle söyleyebiliriz, en dürüst cevabı onlar vermiş. Güney Afrika dünya lideri efendim. Günün 9 saat 24 dakikası ekran karşısında geçiyor. İşte telefon, tablet, bilgisayar, televizyon. Ardından Brezilya geliyor 9.13. Filipinler 8.52'ye düşmüş. Sonrasında Kolombiya var. Arjantin var 8.41. 6. sırada Şili. 7'de Rusya var mesela. 8. sırada Malezya. Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. Onun ardından Tayland var 7.58. Mısır, Endonezya 12. sıraya kadar geldik. Biz hala yokuz listede. 13. sırada Meksika var. Sonra Portekiz. Ardından Bulgaristan geliyor. 16. sırada İsrail var. Sonra Tayvan. Bir dakika, Tayvan'ı geçmemiş miydik? Tayvan'ı iki defa mı yazmışlar? Bak şimdi dur. Ha, Tayland'ı özür dilerim, tamam. Sonra Suudi Arabistan. 19. sırada Amerika var 7.03. 20. sırada efendim Türkiye var 6.57. Yani buna mesela seviniriz değil mi? Hani arkadaş tamam daha az süre harcıyoruz diye. 6 nokta... Yalan. Bak bu dünyanın bütün insanları bu konuda yalan söylüyor. Çünkü hep o şey var. İlk günden itibaren telefon bağımlısı... Hayır, telefon bağımlısı değilim. Kesinlikle değilim. Ancak ihtiyaç duyduğum zamanlarda bakıyorum. Deyip şu an mesela ben bu anonsu yaparken ara ara bakıyorum. Zaten ekrana bakıyorum, bilgisayara bakıyorum. O ayrı bir şey de haberi okumam için. Onun dışında da... Sizler de dinlerken bakıyorsunuz. Neymiş? 6 saat 57 dakika. Türkiye'nin günlük ortalama ekranda geçirdiği süre. Yani sıralamada yine 20. sırada olabiliriz. O ayrı bir şey. Ama süre bu kadar az olmamalı. O yüzden söyleyeyim. Hani dünyanın her yeri, bütün insanlar bu konuda yalan söylüyor yani. Günlük ortalama ekran süresi falan filan. Kime sorarsan, şu an size sorsam...
Aynı şekilde mesela. Ay ay ay ay. Al bak mesela burada da sevgili Aynur şimdi yalan söylüyor. Ben 10 yıldır televizyon izlemiyorum diyor. Tamam olur. Telefon nadir demiş. Telefon nadir diyen Aynur Hanım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mesaj göndermiş sabahtan beri. Öyleyiz ama bu hepimizde var arkadaşlar. Bunu hiç toparlamaya çalışmayalım. Ben de yalan söylüyorum bununla ilgili. Bana sordukları zaman da yani işte işim gücüm olursa ya çok fazla vakit bulamıyorum falan diye. Ben zaten ekrandayım.

Recep diyor abi 16 saat o bence diyor. Uyumasam benimki 20 saat falan olur demiş. Bak işte cevaplar böyle olmalı. Budur. Uyumasak o telefon hep elimizde. Ya arkadaş bir yere giderken artık bir ilk baktığımız şey telefonun şarj durumu. İkincisi şarj aleti yanımızda mı? Bak, en çok kaygı duyduğumuz eksiklik. Bir yere yolculuğa giderken yanımızda şarj aletini aldık mı? Ya da yanımızda power bank var mı mesela? Hadi günümüzün en büyük kaygısı bu yani. Hadi son yarım saate gidelim. Bir reklam arası verelim. Bu arada ekranlara bakalım. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Hazır telefonunuz elinizdeyken, tabletiniz falan, Instagram'dan Mahmut Uçakçan yazarsanız oradayız efendim. Reklamdan sonra geliyoruz, ayrılmayın.

0: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Nalan tutmayın beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bir trafiğe eğilelim orada neler var efendim. Ehliyetsiz ve alkollü yakalandı. Oo. Combo. Rahat tavırları şaşırttı demiş efendim. Bomba gibiyim diyor. Evet kesinlikle. Aa, şu alkollü yakalanan sürücüler. Ve sonraki tepkileri hani şey vardır. Kendini iyi göstermeye çalışıyor. Ne sarhoşu ya. Ben hayatta etkilemez beni. O hal ve tavırları abo. Onlar mesela acaba bu çekilen videoları sonra izliyor mu? Abi akşam ben ne demişim öyle ya polise. Birinize uyarmamışsınız ha. Tekirdağ'da polis çevirmesinde durdurulan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı. Ceza kesilen ve aracı çekilen sürücünün rahat tavırları dikkat çekerken muhabirin sorusuna bomba gibiyim cevabını verdi. İşte böyle kendini iyi olduğunu şey yapıyor ya. Ya yok bu abicim ne benim bu. Ben hiç etkilenmem. Trafik büro amirliği ekipleri gece saatlerinde efendim. Alkollü sürücülere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Çevirmeye giren bir panelvan araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde 1 promil üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Fotoğrafı olan arkadaş, eller falan havaya kalkmış hani. Eğleniyor muyuz gençler? Para cezası kesilen sürücünün aracı geçici süreyle trafikten men edilerek. Ne kadar bir süresi var onun? Çekici vasıtasıyla 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Oradan da bir kilitleniyor. Alkollü araç kullanmaktan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ehliyetsiz derken ehliyeti yanında mı yok yoksa hani ehliyeti daha önce kaptırmış bunun üzerine araç kullanırken tekrardan çevirmeye giriyor ve bir de tekrardan alkollü. Eğer öyleyse iki kere combo. Rahat tavırlarıyla dikkat çekti diyor. Alkollü sürücü muhabirin geçmiş olsun nasılsınız sözlerine de. Bak orada şey işte yani muhabir biraz hal hatır sormak istiyor falan filan. Sürücü evim hemen şurada zaten evet ilk cevaptan anlıyoruz. Bak muhabir diyor ki geçmiş olsun nasılsınız? Bomba gibiyim çok şükür evim şurada. Soruya verilen cevaptaki alakasızlığı görüyoruz burada. Evim hemen şurada. İki şişe içecek alayım dedim. Hayatım kaydı, canımız sağ olsun dedi. Abi yani iki şişe veya kaç şişe artık aldığınız kimseyi ilgilendirmiyor. Hatta polisi de ilgilendirmiyor ama o aldıklarınızın şişede durması lazım. Yani araç içindeyken siz... O aldıklarınızın şişe içinde muhafaza etmeniz lazım. Ve o bahsetmiş olduğunuz ürünleri almaya giderken de öncesinde onlardan tüketmemiş olmanız lazım. Hani tüketmiş olup onun üzerinde hani zaten eviniz hemen şuradaymış. Araçla gitmek yerine yürüyerek gitseniz. Şu an bu fotoğrafınız ülke genelinde yayılmamış olacaktı. Ceza tatbik edilen sürücü yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle polis tarafından ifade seçimi de karakola götürülmüş. Orada da muhtemelen ben hala bomba gibiyim ya. Hani karakola geldik burada ifade hala yani. Ne diyelim arkadaş bunu şey yapmayacaksınız. Bunun bu kısma gülüyoruz ediyoruz eyvallah ama diğer taraftan hani o kadar alkollü olup da trafiğe çıkmak zaten apayrı bir tehlike. Hani hem kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz hem daha önemlisi başkalarının canını hiçe sayıyorsunuz. Hani ceza kısmı işin ayrı bir kısmı tabii ki. Ay ay ay ay. Pekala. Yurdumdan insan manzaraları efendim. Süper yürüyerek gitseydi şişeleri taşıyamaz demiş. Vallahi iki şişeden bahsediyor bilemiyoruz. Orada onun yalancısıyız efendim. Son çeyreğe giriyoruz. Son 15 dakika içindeyiz. Ne yapalım şöyle.
bir Yaşar dinleyelim. Yavaş yavaş da programı toparlayalım artık.

saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğim. Anlatsam

ne salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak, sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçak, kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak, ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar, sevdadır bu dediğim.

0: Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasınlar.
1: Kayahan Kızıl Siyah Bulutlar radyonuzdaydı. Efendim 11.53 oldu saatler Radyo Est'te. Gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo Est'te Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda daha mütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
2: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba.

görünce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba.

0: Yoksa Radyo F.
1: Haydi. Haydi.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: AzTV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk

0: Bu Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Radyo
0: S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

0: Nasıl da güzel söylemiş şarkıyı. Evvela 98 yılından bir Metin Arolat şarkısıyla. Bugün merhaba dedik sizlere elvedayla. 95.6 Radyo Esteyiz Güne Bakan Sia Otel Termal ve Spa katkılarıyla başladı radyonuzda. Tam bir saat boyunca bugün 90'lardayız ve hareketli şarkılar çalıyoruz arkadaşlar. Slow şarkılara bugün yer yok, neden derseniz dışarı gayet sıcak. Sizleri daha da bunaltmamak adına böyle hareketli, keyifli, ritmik şarkılar olsun. En azından şarkılar bizi bunaltmasın. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Radyo ise Güne Bakan'a.
1: Bursa Radyo

Ay'a benzer ve birçok hit şarkısıyla 9 Eylül Çarşamba akşamı Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Sevgili Mustafa Sandal 98 yılından geldi bu şarkısıyla. Şimdi radyolarda, 9 Eylül'de ise Bursa'da.

Mustafa Sandal'ın ardındansa Oya ve Bora. Uzun süredir sesi soluğu çıkmıyor diyordum ikilinin ve en nihayetinde bugün sevgili Hakan Eren paylaşmış. Instagram hesabında storylerde Oya Bora açık mikrofon ismini verdikleri yeni şarkılarıyla yıllar sonra tekrar aramıza geri dönecekler. Ama ben şimdi 90'lardan onların bir klasiği, bir hiti Ara Beni'yi çalacağım radyonuzda.

0: kanarsam.
1: Tarkan şımarık. Geliyor arada istekleriniz, onları da çalacağım reklamların hemen ardından. Ama reklamlardan önce Nilüfer burada şarkısı Sevda Sardı Başımı'yla.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siya Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siya Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siya Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Aklına nereden geldi ya da nereden duydu bilmiyorum ama sevgili Hasan Pınar Beyefendi'nin isteğiyle biraz geçmişe götürdüm sizleri. Bugün dedim ya hareketli şarkılar çalıyorum diye. Hareketli olunca gerisi önemli değil. Yıllar 70 de olur, 80 de olur ama çok çalık 90 da olur. Ali Veli Maria geldi İlhan İrem'den. Hasan Pınar için çaldık ve hemen ardından bir Harun Kolçak şarkısı Emel Müftüoğlu yorumu. Mahmut, Ezgi, Kemal ve Aydın'a geliyor. Dene Etmeni ve Emel. Yıl 1994.

Radyo. Sevgili İknur, günaydın, tünaydın. Bugün radyoların sesi biraz daha yüksek, gülümsemeler biraz daha bol olsun diyor. Sen frekansın başındaysan güzel şarkılar da peşinden geliyor demiş. Tüm dinleyicilere keyifli bir gün, sana da bol istekli, bol kahkahalı harika bir yayın diliyorum. Mikrofon sende, enerji sonuna kadar aç. Sizin sayenizde. Benim için bir şarkı ne içinden geliyorsa ben de şarkılardan fal tutuyorum diyor. Sevgiyle mesajını gönderiyor. Sevgili İknur'a göndereceğim Roberta Temo'nun uzun süredir çalmadığım şarkılarından bir tanesi. Esmer.

Biliyorsunuz Eda Metin Öztürk'ün şarkılarını oluşan özel bir proje yapılıyor. Ama sanatçı dostlar, sadece sinema sanatçıları ve dizi oyuncuları seslendiriyor şarkıları. İki tanesini paylaşmışlardı geçen gün ki şöyle bir acaba dedim, Eda Metin Öztürk'ün şarkıları arasında en fazla, en ünlü, en bilinen hangisidir diye. Onlardan biridir Seyyal Tener'in seslendirdiği Alladı Pulladı. Acaba bu şarkıyı kim seslendirecek bu projede? Onu merakla bekliyoruz. Bu arada Kime Zarar şarkısını Demet Özdemir, Yürü Yağkulum şarkısını Salih Bademci yorumlamıştı Eda Metin Özökü şarkıları arasında. Şimdi Tuğrul Arsever, bir zamanlar Kuşum Aydın da yorumlamıştı bu şarkıyı. Ama şimdi şarkının sahibinin sesinden. Şüper

0: Bir de havam yerinde istenmiş ki onu da çalalım. İstek şarkıları arasına yerleştirelim. Sonra sonraki şarkıyı ben seçiyorum. Benden size geliyor ama önce Sinan Erkoç havam yerinde diyecek. Sevgili Füsun için gelecek.
1: Bursa Radyo Air.

Fison da tüm Radyo S ailesine ve dinleyenlerine armağan etmiş bu şarkıyı. Sadece kendim için istemiyorum diyor. Biz de teşekkürlerimizi sunarak sizlere bu bölümün son iki şarkısını sunarak reklamlara bağlanıyoruz. Önce 80'lerin sonundan, çünkü albümün adı da 88. Acaba 80'li yıllarda bir albüm yayınlayıp albümün adını 88 koyan kim var? Tabii ki o. Sezen Aksu, Sarışınım. Bu bölümün son şarkısı sürpriz olsun. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra günümüzdeyiz. Yeni şarkılarla devam ediyoruz Güne Bakanı.

Biri Banu Hanım yazmış. Mert ve Hamzacan Başaran için ayrıca ben de kendisine armağan ediyorum. Bu bölümün son şarkısını Barış Manço'dan değiştirdik. Yani benim seçtiğim şarkı yerine onların seçtiği şarkı oldu. Sürprizi zaten sunmamıştım değil mi? Manço

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Derin ve romantik kalemiyle ruhumuza dokunan yepyeni teklisi Akşamüstü. Yalından geldi. Aslında büyüleyici bir sonbahar ve özlem yolculuğuna çıkarıyor sizleri. Böyle yazın tam ortasında. İyi geliyor böyle serin serin şarkılar. Dün akşam bir arkadaşım dedi ki ya Nülüfer'den kar tanelerini istedim senden. Dedim ki yazın ortasında kar taneleri nereden geldi aklına? O da dedi serin serin hani böyle yanıyorken belki iyi gelir ruhumuza. Bazen öyle oluyor. Tam da yazın ortasında. Mesela kumsalda neden olmasın? Onu çalmadım bugün ama Mebrure göndereceğim şimdi. Beyaz olamadım ama karada değilim diyecek şarkısında.

64. Uluslararası Bursa Festivali'nde dün akşam Semamer Kumpanya Cimri adlı oyunuyla bizlerle birlikteydi. Serkan Keskin, Canan Ergüder başrolleriyle diyelim. Ve onlara eşlik eden diğer 8 oyuncuyla gerçekten muhteşem bir oyun. 3 saat boyunca baştan sona kahkahayla izledik festival kapsamında Cimri'yi. Peki bu akşam ne var, yarın akşam ne var, festivalde bundan sonra neler var diyenlere, onları da iletecek Tuncay az sonra. Önce Erdem Suğur yeni şarkısı Cilvelim'le burada radyonuzda.

Murat Karahan, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası muhteşem bir konserle start verdi. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde. Bakşan Okyabar'ın Gölyazı'da verdiği Ruh Terapisi konseri. Ardından Derya Bedavacı, Poizi, Selçuk Balcı, Koliva, Emre Altuğ, Fatih Erkoç ve Fethi Açan'ın ardından dün akşam muhteşem bir tiyatro oyunu izledik. Tam 3 saat boyunca 12.20 geçiyordu gece. Oyun bittiğinde hatta bazı kişiler oyun bitmeden ayrılmak zorunda kaldılar açık havadan. Yani süresinin bu kadar uzun olduğunu bilmeleri, biraz daha erken başlatmaları gerekiyordu aslında oyunu. Kaçıranlar çok kaçırdı, neler kaçırdı. Ama yakalarlar yine bir yerlerden, çünkü Cimri sık sık ara ara Bursa'ya geliyor. Hem Merinos'ta hem de açık havada bir kez daha seyretme fırsatını bulursunuz inşallah. Ben valla 3. mü 4. mü 5. mi kaçıncı kez izledim ama sanki ilk kez izliyormuşçasına çok beğenerek, çok severek en önlerde yerimi aldım. Bugün de alkışımı zaten paylaştım. Şimdi ne kaldı derseniz, bu akşam hem büyüklere hem de küçüklere, her yaştan izleyiciye hitap edecek muhteşem bir oyun var. Sadece maketleri, dinozorları görmek için bile gidilir diyenler. Efsane Dinozorlar Gizemli Geçit 2 adlı oyun saat 20 itibariyle. Bakın normalde festivaldeki tüm etkinlikler 21'de başlıyor ama Efsane Dinozorların başlama saati 20. Bunu bir kez daha söylemiş olayım, hatırlatmış olayım sizlere. Özellikle bilet alanlar baksınlar şöyle bir biletlerine. Almamış olanlarsa biletler bu bilette. 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Efsane Dinozorlar bu akşam 20'de Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlerle.

Şöyle bir baktım, sadece 5 etkinlik kalmış bu akşam dahil. Bu akşam efsane dinozorlar var dedik saat 20'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda. Yarın akşamsa Türk sanat müziği severler, biraz da fantazi müzik derler, Aslı Hünel saat 21'de Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak. Kanal D ekranlarında Gündüz Kuşağı'nda muhteşem programlar sunuyor kendisi. Bakalım sahnede nasıl? İlk kez göreceğiz, ilk kez izleyeceğiz Bursa'da. 7 Ağustos Cuma akşamıysa halk müziği var, sanat müziği var. Fantezi arabesk var, aralarda fıkralar. Güzel, keyifli sahnesiyle Mustafa Keser burada, Bursa'da. 9 Ağustos Pazar günüyse aslında daha önce etkinlik gerçekleştirilecekti ama yağmur sebebiyle ertelendi. Ve yine festival kapsamında Elif Sanchez ve Dilek Türkan, bu kez adres İznik, İznik Roma Antik Tiyatro'da bir konser verecekler. Pazar akşamı 21'de ve festivali pazartesi saat 21'de Özcan Deniz konseriyle tamamlayacağız bu sene. Tüm konserlerin, tüm etkinliklerin biletleri ayrıca bu bilette satışta, bilginiz olsun. Bu arada Özcan Deniz biletleri tükenmek üzereymiş. Onu da söylemiş olayım.

şarkıdan sonra bir tane daha şarkı yaptı Tuğba Özerk ama ben dönüp dolaşıp yine bunu çalıyorum. Sevgili Murat Güneş'in sözü bestesiyle Tuğba Özerk'ten geldi tüm Egerilere, İzmirlilere. Efe ve ardından da uygun düşüyor, uygun geliyor, güzel keyifli oluyor. Baran Mengüç bu sıcakta iyi gidiyor. Şarkı Cilvelim şimdi.

Kısa bir reklam aram var. Reklamlardan sonra son yarım saatte yine güzel keyifli şarkılar çalacağım sizlere. Ama önce Mehra burada. Onun da yenisi. Sen sana iyi bak.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Yıllar önce Onda Tunç için yazılan ve söylenen bir Sezen Aksu klasiği Yol Arkadaşım. Gökhan Türkmen'in içinde ukde kalan şarkılardan bir tanesiymiş. Yandım ve onun haricinde aslında bir anlamda Yaşar klasiği olan Kör Bıçağı seslendirdi ve bir de Yol Arkadaşımı şimdiye kadar bu projeden bizlere sundu Gökhan Türkmen. Ben de her gün bir tanesini çalmaya çalışıyorum sizlere. Çok severek ve beğenerek hem dinleyip hem de sunarken. Merve Akıncı, yine biraz hareketlenelim. Durulunca olmuyor. Hareketli devam. Hastayım sana. Beni...

9. sezonuyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alıyor Ruh Öküzüm adlı oyun. Ve tekrar Anadolu turnesine çıkmışlar. Kadın erkek ilişkileri üzerine tatlı bir komedi hikayesi olan bu komedi oyunuyla hem çok eğlenecek hem de kendinizden çok şey bulacaksınız. Bırakma. Erkan Karadeniz yazmış, yönetmiş. Tuğçe Karabayır'la birlikte oynuyorlar. Bursa'ya bilmiyorum kaçıncı kez geliyorlar ama beni bırakma. Bu akşam bir plan program yoksa, tiyatro diyorsanız, ben hala izlemedim diyorsanız, saat 20.30'da Baobab sahnede kendileri Ruh Öküzüm adlı oyunla sizleri bekliyor.

Yazın illa da tiyatro diyenler içinse. Ben sezonun son oyunları dedikçe onlar yeni bir oyun koydular takvime. Nasıl? 400 yıllık bir hikayeyi anlatıyorlar. Bugün hala geçerli olan bir sıkışmayı sahneye taşıyorlar. Oyunun adı Hamlet. Görevle şüphe arasında kalmış bir zihin, özgün ve yalın. 75 dakikalık bir Hamlet uyarlaması. Zamansız klasiğe çağdaş bir soluk getiriyor. Genç Danimarka prensi Hamlet babasının kaybıyla sarsılırken annesinin ihaneti ve parçalanmış ilişkiler arasında yönünü bulmaya çalışıyor. Kalpteki sesler. Öfkesini bastırmak zorunda kaldıkça da sorumluluk ağırlaşıyor. Bildiği gerçeği taşımak, harekete geçirmek daha zor bir hal oluyor. Ve tam bu noktada Hamlet en önemli soruyu soruyor. To be or not to be. Bu Hamlet intikamın değil, acı, vicdan ve bastırılmış öfkenin hikayesi olarak sahnede. Yönetmen Eray Soykan, oynayan Alper Boğatemur. Sezonun son oyunlarından. Yarın akşam saat 20.30'da Aspera sahnede. İki biletin biri bedava kampanyasıyla. Biletlerse biletinal.com'da ve bu bilette satışta.

Türk tiyatrosunun duayeni Necat Uygur tarafından da uyarlanarak önce tiyatro oyunu olarak sergilendikten sonra sinemaya da aktarılan bir oyun Süt Kardeşler. 7. sezonuyla Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla tekrar Bursa'da. Bahriyeli iki askerin bilerek izin kağıtlarını değiştirmesi sonucu ortaya çıkan karışıklık Bahriyeli komutan Gazanfer sayesinde sonuca kavuşturuluyor. Geleneksel Türk tiyatrosundan örnekler sunuyor oyun. Sahne, dekor, kostümleriyle de kendisini izleyenleri 1950'li yıllara götürüyor. Oyunun müziklerini Ercan Saatçı yapmış bu arada. Behzat Uygur ve Süheyl Uygur'a oyunda Nurten İnan, Ekin Gezer, Sefa Alper Öztürk, Necat Uygur, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Görkem Talay gibi isimler eşlik ediyor. Süt Kardeşler 7 Ağustos Cuma saat 20'de Baob sahnede BAM yapım organizasyonuyla izlenebiliyor. Ve o güne özel 1+1 kampanyasıyla bugüne özel biletler biletini aldı ve bu bilette satışta. Şimdi Reymen bir Tarkan şarkısı. Tarkan öyle herkese şarkılar da yapmıyor biliyorsunuz Sibel Can. Hemen sayın Bülent Ersoy Tarkan şarkıları okumuştu zamanında. Şimdi de Reymen sen var ya.

Amerika'da hem dünyanın tüm ülkelerinde belki de bir de Türkiye'de örümcek adam rüzgarları esiyor. 2021 yılından bu yana vizyona giren filmlerin yalnızca vizyondaki ilk hafta sonu seyirci performanslarını kapsayan bir listeyi derlemiş Türkiye Box Office listesi. Yerli üretimin azaldığı bu dönemde yabancı stüdyo filmlerinin gişedeki ağırlığı listede hissediliyormuş. Bergen, Kolpaçino 4-4'lük, Rafadan Tayfa, Galaktik Tayfa ve Ölümlü Dünya 2 sıralamada kendilerine yer bulabilmişler. 17 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. İlk 3 gününde ulaştığı 934.599 seyirciyle listenin birinci sırasında. Serinin geçen Cuma günü vizyona giren yeni filmi Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, 725.411 seyirciyle onu takip ediyor, yani listeye 2 numaradan giriş yapmış. Biyografik yapım Bergen 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmişti ve ilk hafta sonunda 718.043 seyirciye ulaşmıştı. Ve en iyi açılış yapan filmler listesinde 3. sırada yer alıyordu. İlk 10 içerisindeki diğer sıralamalara bakıldığında onları da iletecek Tuncay, ama önce Ebru Yaşar gelecek ve Nasıl Uyuyorsun diyecek şarkıda.

İlk 10 gün içerisindeki diğer sıralamalara bakıldığında Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında, Hızlı ve Öfkeli 10, Avatar Suyun Yolu ve Barbie gibi stüdyo yapımlar ilk hafta sonu seyirci performanslarıyla Yiğit'te yer bulan diğer yapımlar. 31 Temmuz 2026 tarihinde izleyiciye ulaşan Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, 725.411 seyirciyle listenin 2 numarasında vizyona girdiği ilk 3 gününde ulaştığı rakamlar arasında. Aslında ilk 2 film, ikisi de Örümcek Adam, biri Eve Dönüş Yok, biri Yepyeni Bir Gün. Son şarkıyla bugün de veda ediyoruz. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyoruz. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

Termal ve spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tunca'yla Güne Bakan'ı sundu.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite,

Radio SS.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında...

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Radio F.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Yani

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bursa Radyo S.

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yer kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

0: için. Bu akşam belki acını çekelim. Olmazsa gidelim.
1: Bursa Radio S.

0: Bursa Radyo S.
1: Son 2 3 Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.